Sevdiğini o bir aşkın farklı bir giyimi derin denizdi. Yavaş dedi. Bir de tatlı de bari.

Jesus Galeriese sauer Annas wit fier o fjör hava. Sjall dan likjan di ulvor, leir getur, je sovan di madr sigur. Aurs Galeriese sauer Annas wit fier o fjör hava. Sjall dan likjan di ulvor, leir getur.